Eşem vaç gülüm otte bini Mamarız nemiş vitaş Nem vold ben ne dragam Şemmi gülünüş Çok in vultam